0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Türk dünyasının medeniyet hazineleri.

Agonun gödöwçülük gullugy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Irana garşy 4 aýdan beri guraýan howa hüjümlerini, okdary ehtiýajynyň esasy bölegini tarp edenligini we 3-nçilik taýdan bök dönüşligini ýüze çykanlygyny ma'lum etdi. Fevral iýun aýlaryny öz üçin alýan döwürde howa hüjümleri üçin 33 milliard dollar tarp edildi. Şol mukdaryň 22 milliard dollardan gowragy diňe okdary üçin tarp edildi. Hova hücumlarına Amerikanın Birleşen Ştatlarının 4 tane F-35 uçarı hatardan çıkarıldı. Bir F-35 bolmak bilen 7 yanıç uçarına deper yetirildi ve 30 oloy drone urulup düşürüldü. Pentagonun gödökçülük kulluğu raketaların ve hova korunç ulgumlarının yetmezçiliği barada duyduruş verdi. Prezident Donald Trump bolsa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň önümçilik kärhanalarynyň döwrewap ýaraglary öndürýändigini ma'lum etdi we gözegçilik gurulugynyň beýannamasyna garşylyk görkezdi. Husilerin Saud Arabistanına uğran hücumlarını 13 adam yaralandı. Husilerin Saud Arabistanına uğran dron ve raketa hücumlarını 13 adam yaralandı. Husiler hücumlarına Hamis, Mushayd, Abqa ve Taif şehirlerine nişan aldı. Saud Arabistanynyň ýol başçylygynyňky koalisiýa güýçlerinden berilen beýannama görä hüjümler sebäpli 7 öýe we 2 ulyga zeper ýetirildi. Koalisiýa güýçlerinin metbuat sekretary Turki Al-Maliki husylar ilatly ýerler we infrastrukturany bilkaslaýyn nişan almakdygyna käkärledi. Palestin Israýlyň Aqsa meçidine täze dini hakykaty döretmek synanşygyna duýduruş berdi. Gunnogar Yerusalimin häkimligi Israili toparlaryň Aqsa meçidiniň gulluynaky dini taýdan käbir däp desturlary üýtgetmäge çalyşýanyny barada duýduruş berdi. Häkimlikden berilen beýannamada Wadatxana toparlary atly Yehudi milletçi we dini toparlar Bab el Rahno gonumçylygyny ýygyrdyrly ýagdaýda duga etmek bilen bu ýerini Yehudilaryň ibadat edýän ýerleri hökmüne tanadýanlyklaryny we musulman gonumçylyklarynyň golaýyny her hepde dini çäreleriň geçirilmegi üçin çağırış edýänliklerini ýetirdi. Häkimlik Aqsa meçidiniň 35,6 hektarlyk meýdanynyň diňe musulmanlaryň ibadat edýän ýerleri hökmüne bilinýändigine ünüsi çekdi. Antropik kampaniýasynyň baş müdiri tehnologiýa firmalarynyň emeli aň ötüş depkünniň goşudylmagy üçin çağırış etdi. Antropik kampaniýasynyň baş müdiri Dario Amadei emeli aňyň Onu gözükçülük etme üçin gönüktürlün hoopsuzlık çeyrelerinden xas çalt ösiyanini duyduryar ve texnologiya firmalarına dipkinin qoşamaq üçin çağırış etdi. Kampaniyanın baş müdürü Amadei qaraşsız baha vericileri umumi hoopsuzlık qadalarının keskiyetlenilmeğini ve halkara derecetini şartnama bağlaşılmağını teklif etdi. Gadirli dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinde okuyup verilişini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz.

Türkiye halkların tarihine ter salanmazda atların cümüşünün bize gelip yetenlerin dine uruşların, yenişlerin ve hükümdarların hikayeleri değerliğine göz yetiriyarız. Şol beyek tarihin sessiz yali görünyen emma çoğur yiğgaların başka kahramanlar hem var. Oların kəbiri otoğun içinde devletin geleceğini ara alıp maslatlaşıptır. Kəbiri atının üstüne koşunları yol gürküptir. Kəbiri bir şəkərin avdanlaştırılmağına yol açılıq ediptir. Kəbir olsa qalami, sözü ve qaydusuzluğu ilen öz dövrünün çayaklarından aşıptır. Olar tarihin çetinine duran atlar değil, eysem Türkü dünyasının haqiqatına kök uran güyüşü denan qaydlarımız bolyar. Türkü dünyasının medeniyetine ayal dini üyün içinde oturan, erkeğin kulübüsünde yaşayan şahs bolmanlar. Kadimi Türkiye cemiyetlerine ayal durmuş ve devlet kuruluşunun mühim bölüklerinin biri hükmüne kabul ediliptir. Hatın, hanın dine ayalı bolman, eğitim devlet işlerine öz sözünü iyi olun, işleri kabul edin, davaralara katlaşan ve zirur yağdaylarda siyasi kararların kabul edilmeyene katlaşan şahsiyet bolptur. Orhun yazılarına hanın adı bilen birlikte hatının kem ağdalıp geçilmeği, Türkiye devlet düşüncesine ayalın eğilen oranı görkeden en güyüşü alamatların birdir. Sebebi Türkiye halklarına devletin bir adamın gerdenine kemala gelmeyerdi. Maskala, cemiyet ve devlet aratını dördülün bağlansın içine ayalın kem mühküm oranı vardı. Sehranın gazaplı şemalarının aratını kemala giren Türkiye halkların ayaları, durmuş kıyınçılıklarına ne tanış derli? Ol ata münyerdi, zeri olanına yaydan ok at yerdi. Güç vaktinde maşgalatının yükünü çekerdi. Çağlarını terbileyerdi ve ovotunun tertibini koruyerdi. Emma onun gücü dine günlülük durmuşun çeğine derli. Tarihin doğamında Türk ayarları zirur yağdaylarda fiyatın, sügüşün ve diplomatiyanın hem merkezine oran alıptır. Sonun için Türk tarihini dine erkek hükümdarların adları arkalı okumak, sol tarihin yarısını kim görkezmek olur. Bu uzak tarihin en kadimi ve en güçlü şahsiyetlerinin biri, adi atların ahınırsından yanlanan Tomiris hatınlar. Massagetlerin hükümdarı hükmüne beyan edilen Tomiris, Pars hükümdarı ikinci kira karşı alıp baran görüşülen, tarihin en yattan çıkmacak ayal hükümdarların birine ögülüptür. Onun hikayetine dine bir sövüşün del, eğitim öz adatlarını korumak isteyen bir halkın karşılığının kem iyidir var. Tomiris hatın sehranın üstüne belentten yanlanan ayal erk isteğinin nişanlarının birdir. Onun adi münler çelin geçenliğine karamadan heni edem kaytusuzluk ile birlikte ağlayar. Selçuklar dünyasına Altıncan hatın dine Toğrul Bey'in ayalı olmak ile çektenmen, siyasi vakalarda işçen oran alan güyüşü devlet ayalı. Terken hatın olsa Melikşah doğruna devlet siyasına mühim tesiri yegülüptür. Bu ayarların hikayeleri Türkiye İslam devletlerine ayarların zero yağdaylarda siyasetin merkezine oran alıp bilenliğini görkeder. Anadolu Selçuklar dövründe mahberi Juan Hatın kurduran eserleri arkalı medeniyetimizin ve binagarlık tarihimizin ötüşünü iyi kaldırıptır. Kayseri'deki Juan Hatın kompleks binası onun asırlardan son hem devam edip gelen mirastır. Gövhür Nesibe olsa öz adını adam durmuşuna bağışlanan Gövhür Nesibe Dar Şubası binası ile evdeyleştiriptir. Şelekte Türkiye ayarlarının miratının dine koşuklarda del, eğitim şekerlerin dağışlarına, binagarlık eserlerine ve adamlara yetilen yaşılıkta da yaşayanlığını görkeder. Türkistan'a tarap uzanan yolu devam ettiren mahalımız Gövhür Şad Begüm, siyasi gücülen bir hatırda binagarlık ve medeni işlerine de ayretin tapağıtlanıyor. Kırgız tekrarlarına olsa Kurmancan, Datka, öz halkının geleceğini korup saklan güçlü ayal yolaşı hükmüne tarihe giriptir. Dağların kadaplığını inanın mehrevlen bir yürekte cimlen Kurmancan, Datka, halkının hakikatına hedereçenli yaşamanı devam ettiriyor. Türkü halkların destanlarına da ayal hikayenin çetinine durmuyor. Banu Çiçek ve Burlu Hatın ödülünün kaydusuzluğu, payhati ve görüşülen bunun en acayip nutkolarının biridir. Olar zirir olanına ata münyer, tüguşer, karar kavul ediyer
we maşgalaryny goraýarlar. Ýakyn taryhymyzda ter salanymyzda bolsa, Nene Hatyn we Kara Fatma ýaly şahsiýetlerde öňümizde jaňlanýar. Olaryň biri Erzurumda watany goramaň nyşanyna öwrülen bolsa, beýlikde milli adat ejelik görüş döwründe ýarygyna guşanyp frontda söwüşipdir. Emma ayalların tarihte qalaryň ýerlerini diňe söwüş we sihat bilen ölçmek mümkin näler. Türki dünýäniň medeniýeti, tunugaty we edebiýaty hem ayalların tetirlen bağlaşypdyr. Ayalar goşgulary, aýdymlary, el hünäri we halk dörjüligi

Buna deyişe sözleri, dəbdara arqali medeni haqidani netilinən netile geçiribdir. Türkiye dünyatının ayal qiyidlarına ter salanımızda hükümdarları, enileri, sevgüçleri, sunuot işgarlarını ve odunları görüyarız. Oların

İllesser Jahan Kessanyň Hyýalat diýip geçmeden nowatdaky täze bölümünde biz indi siziň bilen birlikde şuň siz bilen birlikde Kiprň ýakyn taryhyna syýahata çykaryz. Bu syýahat biri 2-nji Jahan Uruşundan soň 1974-nji ýyllaky Kipr parahatçylyk operasiýasyna çenli alyp barar. Şaýat boljak taýdymyz diňe bir adanyň däl eýsen tutuş günnogor Orta Ýer diňinden ugulşyp nokady bolar. İkinci Jahan Uruşundan soň Kipr türkleri İngilizleriň gol astyna ýaşamaga dowam etdirmäge tinişýärler. İngiliz dolanşynyň konstitusion hukuklary dikeltmekden boyun gaçyrmagy iki jemgyýetiň aratyna tolanşyk töretdi. Türkler doktor Fazıl Küçüň ýol açyk etmegine jemlenşip başladylar. Kipr Türk Milli Halk Partiýasy 1944-nji ýylda döredildi we ondan soň 1949-njy ýylda Kipr Türk Guramalar Federasiýasy döredildi. Kipr grek tarapyna Enosis ya da Adany Gretsiýa biriktirmegi gollaýanlar has radikallaşdy. 1955-nji ýylda ýüze çykan gany terror guramaty EOK İngiliz nişanlaryna garşy hüjüm gurady. Şeýle bolsa tez wagtda arada terror we gorku döredip Kipr türklerine gönükdirildi. Netijede 1957-nji ýylda Rauf Denktaşyň ýol açygyna türk garşylyk guramaty döredildi. 1959-njy ýyllaky Çürik we London şertnamalary Kipr Respublikasynyň düýbüni tutdy we 1960-njy ýylda Respublika döredildi. Makarios prezident boldy, doktor Fazıl Küçük vice prezident boldy. Konstitusiýa laýyklykda bu iki jemgyýet deň etatynarjy hyzmatdaşlar kabul edildi. Türkiýe, Gretsiýa we Beýik Britaniýa bolup biljek hukuk bulurmaları yüze çıkan halatında kipirlik ıhtiyarlıkları hükmünde koşuşmağa hukukları vardı. Şeyde olsa Enosis Grek tarafında yüze çıkıp bilmezsen tolonşuklar arttı. Tidvatın içinde Akritas meylnaması düzüldü. Makhade Türkleri siyasi ve harap taydan tesirsiz yada getirip Adana Grekça biriktirmekti. Bermu 1960-njy ýylda Makarios türklerin hukuklaryny çäklendirjek konstitusiýa üýtgeşmeler girilmegi teklip etdi. Türkler bu teklibi red etdiler. Soň dekabr aýyna gany Rojestwo diýip atlanylan hüjümler başlandy. Kiprň grek töweşleri, türkleri, aýallary we çağalary deň derejede nişana aldy. Iň pajygaly wakalaryň biri Kumsal qyrgynçylygy boldy. Türk polkunun mayori Nihat İlhan'ın ayali ve üç çağatı öylerinin hamamını öldürülü. Bu bahşeçili kılmattaşın tamam bulunduğunu alamattanlar yardı. Türk ministerleri hükümetten çekildi. Birleşen Milletler Kurumu'nun ağda parahatçılık güçlerini iyi verdi. Şeylerden Respublika 3 yılının adıvatın içinde bir tarafın yarıda Grek gülövçülüğüne geçti. 1960-njy ýyldan soň türkler howpsuzlyk täzeli adanyň diňe üç köterimlik bölegindäki kiçijek anklavlarda ýaşamaga mejbur boldylar. Bu ýyllar hüjümler, göçürmeler we mahrumlyklar bilen geçdi. 1960-njy ýylda Gretsiýada polkowniklaryň hunta häkimi

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki koyu verilişini dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başında verilen haberlerin kıskaça mazmunları yeni devirgedek dikkatinize yetiriyoruz. Prezident Erdoğan, Mekke Koronu Şartnaması İslam dünyasına mühim yüzlenme veriyor dedi. Pentagon, İran bilen 4 aydan beri devam eden sövüş sebeple Amerikanın Birleşen Ştatları okdari ehtiyacının esas bölüğünü sarp etti. Husilerin Saud Arabistan'ına uğran hücumlarına 13 adam yaralandı. Kadirli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kutoruyoruz. Yine de efirde duşuyan çak hoş, sağ olun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları Ankara. Bugün Seyşembi, Miladi 2026 yıl September ayının 15'si, 1405. Koyaş yıl Sümbüle ayının 24'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belli etken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da Görünüş vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kısa tolkun 25 metr 11.765 kilo sorkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Falastin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri lavhası vaktimiz kolganda musiki dasturu bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup

0: Mescid-ül Aqso'nun 35 aşori 6 ciriblik barcha sohasının fakat İslami ibadet joyi sıfatıda kalışı boyunca takitlemekte. Bu kabi hareketlerinin adi halge aylanışı normallaşışı mescid atrofida doimi bir mavcudiyatga aylanıp kalışı mümkünlüğe hakkında ogohlantirish berildi. Va so'nggi xabar. Entropek boshqaruvchisi raisi bu teknoloji şirketlerini sun'iy zakoning tez o'sishini susaytirishiga chaqirdi. Entropek şirketinin boshqaruvchisi raisi Dario Amodi sun'iy zakoning uni kontrol qilishni maqsad qilgan xavfsizlik choralaridan ko'ra tezroq ilgarilayotganligi haqida ogohlantirib, teknoloji şirketlerini susaytirishga chaqirmoqda. Amodi kuchliroq himoya choralariga ehtiyoj borligining isboti sifatida yaqin o'tmishdagi sun'iy zako omili AI agent xavfsizlik voqealariga ishora qilib, mustaqil baholovchilar mushtarak xavfsizlik standartlari va xalqaro shartnomalarni taklif etmoqda. Shunday qilib, Microsoft shirkati inson mehvar sun'iy zako humanist AI chavkotini tanitar ekan, insonlar sun'iy zakodan ko'ra muhimroqdir degan payon bilan kontrolning insonlar qo'lida qolish kerakligini ta'kidlaydi. Boshqa tomondan Amerika davlat raisi Donald Trumpning bu vujudiy baqo bilan bog'liq ogohlantirilishni bir aldatuvchilik deb atashi sun'iy zako xatarlari borasidagi bahslarning hanuz bir natijaga erishishdan juda uzoq ekanini ko'rsatmoqda. Trump bundan oldin Chin bilan bo'lgan sun'iy zako raqobatiga to'xtalib, Beijingning yagona xavfsizlik to'sig'ining davlat raisi Xi Jinping ekanini aytgan edi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, ترکیه رادیو ده.
15: خصوم ترکیه ایجاین رادیو گایانه.
16: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирда Türkiye Ovası.
6: Gipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Evo İfonitis Türkiye.
3: Oldi Radio Glas Türkiye.
15: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Palestinli ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Baytülhem yıldızı, bir remz, bir ibadetgah ve asırlardan aşıp ötken hafıza izidan. Ötken bölümde çölde başımızını osmanlı kurtarıp karanlık içide bir yağdu izlegen edik aziz dinleyiciler. Hoş endi kanday kılıp bir yıldız osmandan tuşup asırlar devamında bir ibadetgahının taşları üstüde yaşayışını devam ettiradı. Endi u yağdu izidan Falastin'nin kalbi Baytülhem.

yaşlardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın?

0: Kanun kısalarında yaşayan başka milletlerge nindi korkunuş tutura ikenin anlayışın işlik. İzrail'den çektan taş onşe soklonu ministri kolunda tem tomlar tortması bilen parlamento yeri. Kolundağı tem tomlarının maksatı ölüm cazası turundağı kanunlu rastlağına beyrem idi. Filistin tutkunları için ölüm cazası. Gazze'de tınışkalıqını kuru ötürüş devam etkende, İzrail hükümeti Filistin tutkunların cazalap ötürüge yol aşaşaq cancallı kararını hopladı. İzrail Knesset'inde uzgan birinci tavuş birude, Filistin tutkunlarına ölüm cazasını birune küzde tutkan kanun ölgüsü birinci etapını 39 unay hem 16 diskere tavuş bilen uzdu. Sonra Ofer türmesine barganda Ben Gibir'nin türmedeki kişiliksiz cefalaularını hem şartlarını moktağan mizgilleri video kameraya ilege. İzrail türmelerindeki Filistin tutkunlarına kişirgenleri azaplıp indüktürü, cefalau, güçlüğü, açlık, susau hem daru jitmeu bilenine şeklenmi. İzrail ötürgen Filistin tutkunlarının tenlerin tiriden işki organlarına kadar kesip, dünyadaki en zor tiri hem organ bankına ilendi. Bundan tış, ölüm kutulu mağrınısına da duru kelmi. Filistin tabibi hem aktivisti Mustafa Barghouti bulay deyip anladı. Мин Ауропаларының 40 яки 30 елга хөкем ителгән тоткын төрмәдә үлсә дә, аның мәйте хөкем тәмамланганча шунда сакланачагын бирүләрен телим. Израиль тоткыннарга карата куллана торган җафалау ысулларының берсе әкренләп җазалау. Халид эль-Сайфи исемле фәлистинне ирекке чыкканда җитди сәламәтлек проблемалары белән шашкан. 67 яшьлек Сайфи Тирмедән чыккандан соң бер атна узгач, җафалау аркасында җитди сәламәтлек проблемаларыннан интеге.
1: Газе ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек.

0: Radio Glas Türkiye.
1: Gidere di Amriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa Glas otna Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye hangi radyoya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'a Ankara. Bugün Çorşambi, Milodi 2026 yıl September ayının 16'sı, 1405. Koyoş yıl Sümbüle ayının 25'sı. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan belli etken Özbek dilindeki eşitirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ile 7 yarım orası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ile 9 orası da Greenwich vakti bilen ise saat 4 ile 4 yarım orası da kısa tolkunu 25 metr 11.765 kilor sorkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz yangilikler Türk olamidan tasvirler lavhası vaktimiz kolganda musiqi dastur bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

kafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.